Biraz samimi olmaya çalış benle. Hansı fırtınalar kopur yüreğinde. Danışmasan neyi billem danış benle. De bilin kalbin olup bele taş ne üçün de bilin.

Öz kölgenin arkasınca süründün mü? Benim kimi karanlığa büründün mü? O ne diyer, bu ne diyer yıktı bizi. Bir defa Allah ne diyer düşündün mü? De bilin